Sawi, umma kese ya, sawi, umma kese ya, sawi, umma kese ya, sawi, umma kese ya, sawi, umma kese ya.